0: Mother's Mind.
1: Şu son günlerde çektiğimi bilen bilirim, bilemeyeceğim. Nasılsınız teyze? Abi